Biyazariyah, mevzariyah, estabiyeş, yetteş, bielhabiyeş, yahabiyeş. Nabiyel huçuna